Bye. Zami zaman dem nan skese okte tou sou Radio Mega. Wada wada. Wada wada.